0: sillafi ma in shin biya muta da bari tununu ba nu annu gwan mun ba nu kun mun ba nu kun
1: din da sirdihna ko din bukuza bari tununu.